0: DW Duniya mai yayi.
1: Jama'a barkamu da wannan lokaci da kuma saki saduwa da ku a wani shirin Duniya mai yayi. A yau shirin zai duba rawar matasa ne a siyasar Najeriya yayin da ake tunkarar zaben 2027.